0: kaç para kaç gün geri kalan günlerim için kaç param var
1: 15 18
0: günde kaç para harcayabilirim
1: 21
0: kaç günde
1: 20,000 Alçalıyor. Yükseliyor. Cebindeki paraların ne haddi